bir parmekin, kulağımızın koşulan, olan şaşırtın yıkta, boyunda bir parmekin, kasım gözü kıyılıp,